0: 今天客人比昨天多，刚送走两桌，总算能歇口气了。
1: 我发现好多客人都是回头客，都说咱们家饭菜合口味，院子也凉快舒服。
2: 那是自然，开业新鲜劲儿过去了，现在拼的就是细节。我今天专门把院子里的kızım Rişat'ın tekimi müstehkemleştiğin gibi devlet ortak diledi, ne mi deyemez?
1: Dada Rişat'ın tekimi müstehkemleştiğin ne veylen cagu deyemez?
2: He, veylen cagu, minbayla. Ocintiyen cönmün bak yuanzili de veylen cagu li yişe. Şal hayzı zey fucin var, gın ançuan.
1: 还是爸爸想的周到，我刚才把包间的桌子都擦了一遍，还把咱们院子里的花盆